Ghana bamuo. Hey, Sania na semtia. Woni atanio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana bamu. Hey, Sania na semtio. Woni atanio. Hey. Wapaya wusa. Akonjone. Walk